Şanda ki Wezareta Parastina be serok hetiyari ve beriyari ve beriya hefkariya nav velatiya kuegi Ali Ahmed Saidi İsa Bejdariya kon kongeriya diya kirna hefkariya stratejiki en kolejgeri loko şahanasiyan ko berhaniyan biya ko dede jihjmara ki devletin arabi tevde devletin yekbuyen ko Amerika'ya cehkirtina o de kongeriya da jihçendin mijarin kuriye bijrawandiye Havvaş leheri mi hat yani kaşkırı?

Tam baş gıhtarın mahaşa vistu de lal. İru an bu vere bernamaya Suriye dediği diru keda. Ve Juliana bu arama. Briya radyo de lal. O xelik ama ya İru Lesser taha sala heddin Gredayı parizgahayı hele be. Oren behevre ve taxe o diroka ve taxe o av taxa çın avdara o pçide naskirin en naskike. Taxa Salahedin, dili hele beya, li dira, unav denga o diroka xaji diroka ve kevnarji peşva çuna dergaha hele be nüjena. Ule aliye başvuru ruj avay bajarı hele bedik heba. Kovuki yek jik evintirin bajarın avakiri ye heremi deye o zindidi diru keda denaz kire. Ta hasala hedi. Oki yek jimezintirin o ko karbala khiyatırın ko konma buna konuştu cihbune o galeriya radostina. O aftaha netrene bolken ko çimentoyi o kolanen ile hafirine. Belki jim Civaka kahirimi ya tamam dike. Ko kıta kavana civaki u devlemen diya nişana hevre birne. U dide. Haruha, vaki xilki peyven diyen yengirin de dinav bera ko ko rahiya bajir. O diru ki de jiber fereh buna ve ya kuru beriya ya nujende. Berbe ko gunda var ya u farizgah edin cive bekar dike. U ya yekemin. O çayana vakirina ko bihina diru ka una ve ko fermandariye ki de una vakirina ve tahiji ne dişteki biçuye. Ko destafiyen ko hatbu belki jiveki rumata dariye o narm buna khaji na ve fermandariye islamiye konavdar melke. O nasirci ko salahettin Eyyubi. Demizrani raha devleta Eyyubiye. O rezkar kirya ko Kudsiye. Hatiye dayi. Pevantiye ka pir khorta dnav bera helebe u Salahedin de heye. Laura, avva jaraji yaki kuji girin ktirin navendin dawleta ve u khala dispekirina arte shawe bu. Herwahaji, kirewe meliko al-Zuhir. Gazi jide de jiyada u shupana ku memariye yinko hereme de jiyuke laha helebe. U bu yerin shuniyen kuweji lipaya khaji hiştiye. و گاوا کو تغذیه دست به کو شیواز گرتنا و کبر فرح بونه کرد آخو جیب و هر یه مکانش تجه بونه یا منزل افجی کو هل گرتیا داکو و کی شهید سردم کا روم تدار جدی رو که هرمی بیمینه و کی

gel konun erya komeri erebiya suri bir yara hicmari esedi şeytani esedi şeytani kelimam apakırına komet yablinda hef baş libnani suriyeci imza kiriye bu arman çort kırına atikliyen dualiyin kudunav vera libnani bu suriyete yedir.

gel konuneriya komera erebiya suri biryara hejmari esedi şeytani esedi şeytani kerimam afakırına komet yavlinda hev baş libnani suriyeci imza kiriye ve arman çort kırına tekliyen dualiyin kodunav bera libnani ve suriyede

Gelgonu Nerya Komeri Erebiya Suri Biryara Hijmari Esedi Şibani Esedi Şibani Kerimam Apakırına Kometiya Blinda Hevbaş Libnani Suri Ji İmza Kiriye Ve Arman Çort Kırına Atikliyen Dua Ligi Kudunav Bara Libnani Ve Suriye'de

Şu anda ki Vazirat Paris'in abi Serok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Navvalatiya Kuegid El Nehmede Sayidi İsa Bejdariya Kon Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki En Koleşkeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hicmareki Devletin Arabi Tevle Devletin Yekbuyen Ko Amerika'yı Cehkirtina O da Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Bejravan Diye Havvaş Leheri Mihat Yani Kaşkırı.

Kampanya Suriye ko petrolü desbe ko cehkerine ka paymana pişkistina uha batandına ko hecmare gize biyen gazeli hevi mayna vintiya le parazgahe hemse kiriya o berast kirina ka cehen ko ko jbu ka kampanyan adi sodi ya da ko ko na ka bu cehkerine ka projeye desbe dike kampanya diyar kiriya ko armanja projeye bilind kirina ka hilbirine zibiyen Bereje ya jesedi bistu penca da naf şaşu kumahanda ji peşina enda spekerina projeyi de oku gahamdı nave jibrije ya kop penci sedi pence o da naf salem beri de ji kobu verengi ji hilbirina de gecen iziki çömülüyor metro kop bu gaze ji rojinda ko iştikire ya da bir kirina gaze perisi ji bu hilbirandına ko enerji elektriği de beke.

Şu anda ki Vazirata Parisin abi Sarok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Nav Valatiya Kuegid El Ahmed El Sayyidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki En Koleşgeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hijmareki Devletin Arabi Tevle Devletin Yekbuyin Ko Amerika'yı Cehkirtina O da Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Bejravandiye Havaş leherimi hatiyeni karşı kırın.

Savaş gıhdarı mahaşavi studalar, İru amvöre bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve Juliana Korema, Briya Radio delar. O halika maya İru lise Erdoğan yemini koneden hayali nerede Suriye'de kere آنجو کفر سکرنا راست یکانو لحر مول و هیامجی جهل بیو شامی کو و بیرو دیر دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.

önce o dınav salen beri de jiko bübiren gizi hilbirine de gecenin ziki çömülüyor. Metroko bu gazi jiro jindako iştikireye da bir gırna gazi pirisiz bu hilbiren dınako enerji elektriği de beke.

bir ve bacarek ve penaber eser sinoran. Anji çavabijm, mina kudu azoyek turda azib minin avrente. Mina kudu da skırkate bülüveşin, bu dernek efeden geyde. Mina kudu, jinişka ve peye bizani, kuji temenite. Sedan, salan, dem o zaman bühürye.

Şu anda ki Vazirat Parisina be serok etiyari ve beri yeri ve beri ya hefkari ya naf valatı ya Kuegi de Nehmet Saidi İsa Bejdari ya Kong Kongeri ya diya kırna hefkari ya stratejiki en kolejkeri Loko Şahanasiyan ko berhaniyan biya ko dede jihijmara ki devletin Arabi tevle devletin yekbuyen ko Amerika'yı ceh kirtuna O da Kongeri ya da jihijinde mijarin kudiye bijravan diye Ha başlı herimi hat yani kaşkırın.

Şu anda ki Vazirat Parisi'nin haberi Sarok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Navvalatiya Kuegi Dalli Ahmet-i Sayyidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşgeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hizmareki Devletin Arabi Tavla Devletin Yekbuyen Ko Amerika'yı Cehkirtina O da Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Pijravan Diye Havvaşlı herimi hatiyeni karşı kırın.

Are aradım kısmete her yasını. Ne cüker isken bile kavcı her yaktık çine peşadını. Are aradım kısmete kurmuk geze çöle.

gel gonu neriya komeri erebiya suri biryara hijmari esedi şeytani esedi şeytani kerimam apakırına kometiya bilinda hef baş libnani suriyeci imzakiriye bu arman çort kırına tekliyen dualiyen kudunavlara libnani bu suriyedeye.

gel konun erya komera erebiya suri bir yara hejmari esedi şeybani esedi şeybani kelimam apakırına kometiya bilinda hev baş libnani suri ji imza kiriye ve arman çort kırına atikliyen dualiyyin kudana vera libnani u suriye deyem.

gel gonu neriya komeri erebiya suri biryara hijmari esedi şeytani esedi şeytani kerimam apakırına komet yablinda hev baş libnani suri ji imza kiriye ve arman çort kırına atikliyen dualiyin kudunav bara libnani u suriye deyem.

bence. O dınav salen beri de jikobu verengi jihil birina de gecen iziki çömülüyor. Metropol bu gazı jirojin dako. Piştgireye da bir girna gazı krizi jbu hil birandına ko enerji elektriği de beke.

Li gel konu nerya komer erebiya suri bir yara hejmari esedi şeytani esedi şeytani kelimam apakırına komet yablinda hev baş libnani suri ji imza kiriye ve arman çort kırına atikliyen dualiyin kodina bara libnani u suriye deyem.

gar. Em ere nadin ku xeyalin erdi ku sur dikari anji ku fers kirina korestiye kanu li herima yav li hiyama jihile bişami u ku beyrudi de ku despedike. Serok komari Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'a kan diye. Kolehiya Türkiye, Nerji Kosrino Reviye, Yenko Başvura Anji, Jeparis Gaha Hatayeji, Lebeleji, Jehle Beşame ve Rudeji Despedike. Ve tekeske, ko Ankaraji, Nranadeko, Kote Amadakaryaji, Rastiyaka, Liser Valatinko, Birabeko Dike, Uferskirin Anji, Unaveka,

gel konu nerya komeri erebiya suri bir yara hijmari esedi şeytani esedi şeytani kerimam apakırına komet yablinda hef baş libnani suriyeci imza kiriye bu arman çort kırına tekliyen dualiyin kudun avlara libnani o suriyede

gel konun erya komeri erebiya suri bir yara hicmari esedi şeytani esedi şeytani kerimam apakırına komet yavlinda hev baş libnani suriyeci imza kiriye ve arman çort kırına atik liyen dualiyin kudana vera libnani ve suriyede ye.

Şu anda ki Vazirat Parisi'nin haberi Serok Hetiyari ve Beriyari ve Beriyari Hefkariya Navvalatiya Kuegi Deli Ahmet Saidi İsa Bejdariya Kon Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşgeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hizmareki Devletin Arabi Tavla Devletin Yekbuyen Ko Amerika'yı Cehkirtuna O da Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Bejravandiye Havaş Leheri Mihat Yeni Kaşkırı.

Şu anda ki Vazirata Parisin abi Serok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Nav Valatiya Kuegid Elli Hamada Sayidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşgeri Loko Şahana Siyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hijmara Ki Devletin Arabi Tavda Devletin Yekvuyen Ko Amerika'yı Cehkirtina O da Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Pijravan Diye Havaş Leheri Mihat Yani Kaşkırı.

Şanda ki Wezareta Parastina be serok hetiyari ve beriyari ve beriya hefkariya nav velatiya Kuegi Deli Ahmed Saidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya diya kirna hefkariya stratejiki en kolajgeri Loko Şahanasiyan ko berhaniyan biya ko dede jihijmara ki devletin Arabi tevde devletin yekvuyen ko Amerika'yı jeh kirtina O da Kongeriya da jihijinde mijarin kuduye bijrawan diye Havvaş leheri mihat yani kaşkırı.

Kaş gahdari mahashavi studalar. İro amvara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve Juliana Korema. Briya Radio Delar.

gel konu nerya komera erebiya suri biryara hejmari esedi şeybani esedi şeybani kıyma mu apakırına kometiya bilinda hev baş libnani suri ji imza kiriye ve arman çort kırına atikliyen dualiyin kudana vera libnani u suriye deyem.

zaman diye ugoç yeşi. Eşi evin adı adı sözüm. Dileğimin biterici şadı. O her besta duyemin jigutya. Dil jitere şavutya. Çavim tere demina. Evin adı dileğimin de ya. Hatta dağıya mırne. Hatta dağıya namırne.

Damaş kahrar mehijan dilan. İro amma vara bernamaya hon kulisir efrine çizanın. Ejaliyana vara ma. Briya radyo dilan.